ay, engape funi solo, zafele zamkati solo, ay, bengkome na izolo, engjela ngendaba zayizolo, ay, engape funi solo, zafele zamkati solo.